Bene binerin aziz, eme bi peyamen ve berdevam kın. Kasım gotiye selamun aleykum, kuşkamea burcu ve şana ve bu khir, bu kefa ve pırkhoş be. Gotiye ez ji Bursa'ye u ez duxwazim ozan reşo meyro lexin jimin re. U slavim feyi germ şan diye ve kiden eme herin peyama brez özgür, özgür. Al Demir goti rojbaş, rojbaş ve şanin baş, sıda bu heskirinci bajari mersine her daim peyama brez özgür heye her sibe me godar dike u jibir nakı peyami kwe. Şaban zahoy evci usta doji jimer peyam şandı bu vaye iro deysa şandı rojbaş TRT Kürdi gohtarya ve em dikin u straneke amin arfan lehe gotiye em perspas dikin. Böyle binerin aziz peyamin ve pırkhoşti u eme usa buhinin hem dengi ve eme bidin ser ve şana hua hem ji peyamin ve eme usa buhinin şemleji khuestiye guhtareke heja eme şemleji lehin naha dreze dey ev khuestzane eme disajı dubare bikin naveve kam herin deniz toprak şemle guhtarkın u disa eme lehirfin.

karbon çoğutna ma le ber doro xorma ma şel yele kare şel ne um zip kele kare kon ne um hano sare pire ya dorgo poro kore ya tem go

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Amra, şimdi yakın, bu kaya

şiye. Genane meskinane de kod ya khadane davye. Kamera amene be nişan de hamil ise hatire edile erazi khadane abuna aveye. Gele ye gündü cinan o ilgili gazını ramu azimine ken. Mesahari ticaret serka hoya kubar alı tutdi bu gehel gene ağa merhaba diye tüsla aveyir. Gelin ağa ya kubar amın nazik nazenin. Fenani başa kekez gali khemurabe. Ata gesine ebesine ge. Pelle khod ve şine ziber fe ezi karavi ezi khunavi. Ama de acem ele Dilbere bu hatır nave khodeba azil bona temrime azalim en zane ma emlad shawani ma khay ayo Diye gavran rında dike şeveni

ne Çadır akı bıçıkine ver koca kurağa tırmaz Pekene muhader var akıya Berkine taşmıradık o çame mereşu belekin Ve lâsıl hayma çame tereşu belekin

vara ro drenga ro tune masi gagule bishkifti selamla bu koga kelema La barda megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tefze uci sana par vişayet lecimra sozek dabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekte etemam Sana par vişale eze gula divana revşa cuva tabum Sarayı sarta ez halandın fenani kuma deve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal kırabdı ki cia kuma hurce enema Ne sonya amremi da teskirme hesir edili

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî